standing on the stage of fear and self.

96.2 Radyo Esen. Radyo Esen. Radyo Esen. 96.2 Radyo Esen.

Günaydın. Ya Bill Withers'ın bu şarkısını dinlediğin zaman her şey çok iyi olacak diyorsunuz yani, en azından ben öyle söylüyorum. Öyle bir hissiyatı var yani şarkının, bazı şarkıları öyle. Öyle de bir liste yapalım bence bir cuma ya da birlikte. Hissiyatı iyi, nerede olursanız onu duyduğunuz zaman sizi iyi hissettiren şarkı. Yaptık mı yoksa biz böyle bir şey? Ya o kadar çok liste yapıyoruz ki artık ne yaptığımızda bazen şaşırıyorum ama olsun, bir daha yaparız. Elimizin altında dursun, lazım oluyor ara sıra. 7.09 saat, ayın 8'i, günlerden salı. Yani Radyo Eksen'de listeyi birlikte yaptığımız gün. Radyo Eksen, siz saygıdeğer dinleyenleriyle birlikte salı günleri sadece isteklere yer veriyorum. İlk birkaç şarkıyı ben ekliyorum, bilmeyenler için söyleyeyim. İstekler gelene kadar, gidişat belli olana kadar, sonra size bırakıyorum. Siz karar veriyorsunuz hangi dönem olacağına, neleri dinleyeceğimize, hangi grupları dinleyeceğimize. Ben bu sabah bunları dinlemek istedim. Instagram kullanıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 8 Eylül 1990. Jon Bon Jovi'nin Young Guns 2 filmi için yaptığı Blaze of Glory, Amerika Single'lar listesinde birinci sıraya yükseldi. Şarkı İngiltere'de ise 2 numarayı gördü.

My Boys. Ve Duran Duran'la bugünkü istek bölümüne geçtim hemen. Rock tarihini dinledik. Sizin seçtiğiniz şarkılara geçtik. Böyle biraz iyi hissettiren, sizi her duyduğunuzda ya tamam sinir oluyorum, gıcık oluyorum her şeye ama ya da kendimi kötü hissediyorum ama bak böyle de bir şarkı var. İyi hissettiriyor dediklerinizi bana yazarsanız bugünkü listeyi böyle yapalım dedim. Belki böyle şarkılara da ihtiyacı olanlar vardır. Ne dersiniz? Radyo Eksen sabah programında her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz bugün dinleyeceğimiz şarkıları. Hadi bugün kendinizi iyi hissettiren, size her duyduğunuzda iyi hissettiren şarkıları dinleyelim birlikte.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Big in Japan, Alphaville. 96 Radyo Eksen burası. Sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün olduğu gibi buradayım. Size eşlik edeceğim ve listeyi birlikte yapacağız her salı olduğu gibi. Böyle sizi iyi hissettiren şarkıları sordum bugünkü programda. Herkesin ihtiyacı olur ara ara. Liste bir kenarda dursun. Açarak dinleriz belki. Sonra da sizi hangi şarkılar iyi hissettiriyor? Bugün onları dinleyelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Chan Fang, Mark Ronson, Bruno Mars, Radyo Eksen'deydi. Bugün sizi iyi hissettiren şarkılar listesi de yapıyoruz. Bir yandan istek günü, elbette siz karar veriyorsunuz ne çalacağımızı da. Böyle daha önce de yapmışız bu arada gerçekten böyle bir liste. Bazen unutuyorum. Mesela Gogo Bordello istendi, bundan sonra ona geçeceğim. Gogo Bordello konserini unuttum. Ya böyle bir şapşıklık olabilir mi? Alıyorum yani, listeme de alıyorum. Takvimime ekliyorum. Görüyorum ama unuttum. Neyse, böyle iyi hissettiren şarkılar olsun da yanımızda. Devam edelim. Dogs were barking. Dogs were barking. Guests were barking.

siz benim gibi unutmayın diye ben şimdiden Radyo Eksen Partisi'nin tarihini söyleyeyim. Not almak isteyenler olursa. Soranlar da var. Elbette bu sezonda Radyo Eksen partileri olacak. 7 Kasım ilk partimiz. Her zaman olduğu gibi Babilon'dayız.

İyi de 7 Kasım'da gerçekleşecek Radyo Eksen Partisi'ni soranlara şimdiden not almak isteyenler daha çok var. Ama olsun, şimdiden söyleyeyim. Pekala, devam ediyoruz. Şimdi biz bugünkü programda ne yapıyoruz? Bir kere salı olduğu için zaten isteklere yer veriyorum. Daha önce yapmışız, gerçekten yaptık diye hatırlıyorum. Yaptık mı acaba derken sizi iyi hissettiren şarkılar listesi yapıyoruz. Bunu da bir kenara alırız. Yeri geldiği zaman ihtiyaç halinde açıp dinlemeniz için Spotify hesabıma eklerim. Bu bazı özel listeleri, her listeye eklemiyorum ama özel listeleri orada biriktiriyoruz. Bakmak isterseniz. Bazen Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkmıyor. Benim de çıkmıyor. Nasıl oluyor? Neyse, bulamazsanız bana yazın. Ben size o linkini de yollarım. Böyle diğerlerine de bakmak isterseniz, bütün arşive de bakmak isterseniz orada dolu listeler mevcut. Şimdi Scorpions'a

0: Holiday, Scorpions canlı kaydıyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Başka bir kayıt daha istenmişti yine bu aynı konserden. Daha önce Holiday geldiği için ona yer verdim. Radyo Eksen'le siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi her salı olduğu gibi. Bugün birazcık daha sizi iyi hissettiren şarkılar nedir diye sordum. Daralttım listenin gidişatına ama lazım oluyor bu listeler daha sonra da bence. Şahane istekler de geliyor. Ona kadar da size eşlik edeceğim. Gülşah Güray, ben kısacık bir ara vereceğiz. O arada tekrar dönüp bakacağım. Şimdi neler gelmiş istekler diye sıralayacağım. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın. Karşınıza çıkar hesabım. Buradan ulaşabilirsiniz siz de eğer isterseniz.
1: Müzik Müziği'nin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Şey söyleyeceğim şimdi. Bilmiyorum size de aynı şey oluyor mu bazı şarkılarda. Mesela Roxette benim için kuzen grubu. Büyük bir ihtimalle yazlıkta kuzenlerimle kasetleri baştan sona böyle çevire çevire dinleyip böyle terliklerimizi havalara atarak şarkılarına eşlik ettiğimiz için. Beyoğlu'nda da öyle biri vardı ya, değil mi? Ayakkabısını havaya atardı. Var şu anda aklıma, yanılıyor muyum ya, öyle biri yok muydu? Neyse yani öyle. Bu sabahın isteklerinden de iyi hissettiren şarkılar dinliyoruz. Bugün sizleri iyi hissettiren nelerse

Just My Imagination, The Cranberries. 96.2 Radyo Eksen'deydi, Roxette dinledik. Ve devam edeceğiz sizi iyi hissettiren şarkılarla. Dinlediğiniz zaman ne kadar böyle moraliniz bozuk olsa da, kötü hissetseniz, boşlukta hissetseniz, ne yapıyorum ben ya dediyseniz de, sizi böyle toparlayan, iyi hissettiren, belki dans ettiren şarkılar bugün dinliyoruz. Siz karar veriyorsunuz. Yine her salı olduğu gibi çalacaklarımıza da ben sadece birazcık daralttım mevzuyu. Bir diğerine geçiyorum, Cranberries ardından. Şöyle devam edelim yayına.

eğleniyor musunuz? Ben stüdyoda çok eğleniyorum. Biraz fazla açmış bile olabilirim sesini. Neyse geçmiyor. Cranberries Just My Imagination, ardından London Beat. I've been thinking about you. 96.2 Radyo Eksen'desiniz. 8.07 saat. 10'a kadar vaktimiz var ve birlikte yapıyoruz listeyi. Bir Cure şarkısı da ekleyelim listeden de. Öyle devam edeceğim. Neye ekleyelim dedim. Mesela yakışır diye düşündüğüm. Şöyle devam edelim.

0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
3: Bu bir dostluk hikayesi.
2: Ebony Boot'un 2024 Pulitzer Drama Ödülü'ne layık yeni görülen oyunu Çok Küçük Hikayesi. Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam Haribo Art sahnesinde. Uzun zamandır alıştığı düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle değişmeye başlar. Yeni karşılaşmalar ve geçmişten gelen anılar onu kendi seçimleriyle yüzleşmeye ve hayatına farklı bir gözle bakmaya yöneltir. Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın rol aldığı oyun, yalnızlık, aidiyet ve değişim ihtimalini sıcak ve incelikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam saat 20.30'da Haribo Art'ta.
3: Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi.
4: Ready and turn. Nice.
5: What is this Saturday?
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri yaz sezonunu 10 Eylül'de Christopher Borgli imzalı The Drama ile tamamlıyor. Zendaya ve Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı film, evliliklerine sayılı günler kala ilişkilerinin seyrini değiştiren beklenmedik bir gerçekle karşılaşan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Romantizm, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren The Drama, bir ilişkinin görünen yüzüyle ardında saklananlar arasındaki gerilime odaklanıyor. Sezonun son açık hava gösterimi The Drama 10 Eylül'de Haribo Art'ta Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu. Radyo Eksen'de Kürşah Güray yayında.

bizdeki böyle versiyonuymuş. Razor'dayken de bu sabah Always 96.2 Radyo Eksen'deydi. 2021 Master'ıymış bu bizdeki. Sizin isteklerinize yer veriyorum. Her salı olduğu gibi radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugün biraz daralttık yolu. Şöyle sizi iyi hissettiren, mutlu hissettiren, ne zaman dinleseniz keyfinizi yerine getiren şarkıları sordum. Öyle bir liste olsun. Hep birlikte dinleyelim. Hep birlikte iyi hissedelim. Sonrasında da ben bunu sonra eklerim çünkü. Spotify hesabında bazı listeleri bulabilirsiniz. Oraya eklenecektir program sonunda elbette. Sizin de hakkınızda ya bu şarkı beni çok iyi hissettiriyordu, çalsın da birlikte dinleyelim dedikleriniz ya da listede mutlaka olsun dedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Nereden? Birincisi Instagram. Kolaydır diye söylüyorum. Kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar, oradan takip edebilir, mesaj gönderebilirsiniz. Ya da gülşah.güray@radioeksen.com e-mail adresini de kullanabilirsiniz.

iyi hissettiren şarkılar. Ne zaman duysanız keyfinizi yerine getiren şarkılar listesi yapıyoruz birlikte. Çünkü bugün salı. Geçen dün, yok pazar günü. Bu da çalarken hep aynı şekilde dans ediyorum. Şimdi size dansı anlatacağım. Bu şarkı çalarken. Peter Sellers dansı. Daha önce mutlaka bahsetmişimdir. Fetish Bluzo. Bunlar hangi filmde? Bir kayak merkezine gidiyorlar, bir ev partisinde. Orada şömine başında böyle parti var. Orada dans ediyorlar. Ben onun gibi dans ediyorum. Ya bir girin bakın lütfen. Şimdi biraz araya girecek gibi olacağım değil, oluyorum yani şu anda. Bir araya girin lütfen. Şu bir tane şu bahsettiğim şarkıyı bir dinleyelim. Evet, buldum da. İlk Pembe Panter filminde şömine başındaki o partide çalan şarkı. Bence zaten onlar da Alan Toya'da şarkısını yaparken etkilenmiştir. Bir girip bakın, bilmiyorsanız filmi de izleyin. Ya ben hala açıp izleyip çok gülüyorum. O bahsettiğim şarkıda, partide çalan şarkıda işte buydu.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

şimdi Ray müziğim. Üç ustası olarak anılıyordu 1990'larda. Cezayirli sanatçılar Raşit Taha, Halet ve Fadel. Onlar Paris'te 1998 senesinde bir konser vermişlerdi. Ve de uzun bir konser. Onun bazı görüntüleri de böyle bazı şarkılarından da alırız. Alınan görüntüler de zamanın müzik televizyon kanallarında döndüre döndüre çalınırdı. Abdelkader bu dinlediğimiz şarkıda işte o konser kaydından da. Bakın burası. Çok iyi. Bu sabahın isteklerinden de. 8.37 saat. Bugün sizi iyi hissettiren şarkılar nelerdir diye sordum.

Nasıl? Herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Sizi iyi hissettiren şarkıları topluyorum, bir liste haline getiriyorum gibi de düşünebilirsiniz. Saat 10'a kadar da böyle devam edecek yayınımız. Long Train Running şimdi sırada.

Yani belli oldu ki bütün şarkıları sığdırmamın imkanı yok. Daha şimdiden belli oldu o. Ama olsun, liste bence şahane oluyor. Bilmem siz ne dersiniz. Sizi iyi hissettiren şarkılar her ne olursa olsun, moraliniz kötü olsa da. Bir açtığımda bir dinlediğimde keyfim yerine geliyor dediklerinizi bugün çalıyorum ve birlikte dinliyoruz ve şöyle devam ediyoruz.

0: Get the money.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Goran Bregovic istenmişti bu sabah. Ben de bu Arizona Dream muhteşem bence. Onun film müziği Iggy Pop, Goran Bregovic tarafından bestelenmişti. Bu listede yer alsın istedim. Steve Miller Band'la devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Lover, Phil Collins'in Earth, Wind and Fire grubundan Phil Bailey ile birlikte 1984 senesinde kaydedip piyasaya sürdükleri Is Lover şarkısı. Bu sabahın isteklerinden radyolarını yeni açanlar varsa eğer biz salı olduğu için bugün de isteklere yer veriyoruz. Şöyle bir fark var. Sizi iyi hissettiren şarkılar konumuz bu. Ne kadar kendinizi kötü hissetseniz de açtığınız zaman, duyduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman, özellikle eliniz gittiği zaman ya da özellikle çaldığınız zaman iyi hissettiğiniz şarkıları dinliyoruz bugün. Böyle bir liste oldu. Sonra ekleyeceğim ben bunu bir yere. Ve şöyle bir şey dedim ya, yani saat 10'a kadar bütün şarkıları çalmama imkan yok. Ben de şöyle yaptım. Ondan sonra da gelen isteklere yer vereceğim. Onları da listeye ekledim. Değiştirdim listeyi. Öyle olsun. Söylemeyin kimseye.

şarkılar listesi devam ediyor. Radyodan yeni açanlar varsa lütfen ulaşın siz de. Dediğim gibi listeyi ben devam ettireceğim şimdi saat 10'a kadar. Bu arada her an her şey de değişebilir. Belki 10'a kadar da çalarız. Belki sonrasına eklenir listenin istediğiniz şarkı. Beni iyi hissettiriyor. Ne zaman dinlesem keyfim yerine geliyor. Ne kadar kötü, karanlık olsa da etrafım o böyle beni aydınlatıyor dediğiniz şarkıları bana yazın lütfen. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray yazın. Karşınıza çıkar. Benim hesabıma yollayın. Mesaj mesela atabilirsiniz. Ben de listeye eklerim. Böyle genelde hep 80'lerden şarkılar istendi bugünkü programda. Sadece 80'ler değil. Gülşah Güray yayında. Elbette. Ya 80'ler olsun da demiyorum ama 80'ler partisi yaparız gibi geldi. Şimdi bütün bu şarkıları da dinledikten sonra sosyal medyada da bu 80'ler akımı olduğu zaten. Ama bizimki tamamen farklı, hiç onunla alakası yok. Sizi iyi hissettiriyor sadece bu şarkılar.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS

0: Mr. Brightside, The Killers, 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programı devam ediyor. Ve sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz bu sabah. Sizi iyi hissettiren şarkılar nelerdir diye sorduğumda gelen cevaplar, bütün bunların hepsi ve o kadar güzel öneriler geliyor ki. Şöyle saat 10'a kadar dinlememiz imkanı olmadığı için ben ayrılacağım aranızdan ama liste devam edecek. Önce 11'e kadar uzattım listeyi. Şimdi 12'ye doğru gidiyor. Dolayısıyla aramıza yeni katıldıysanız lütfen siz de beni hissettiren şarkı şudur diye bana yazın. Listeye ekleyelim, dursun bir kenarda.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
6: mutluluk getir. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Pozitif müzik.

Bu da gerçekten iyi hissettiriyor kendinizi. Lexi's Midnight Runners da bu sabahın isteklerinden de. Come on Aileen. Şahane liste oluyor. Mesaj atan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle katkıda bulunanlara. Şimdi mesela bir şarkıyla devam edeceğim. Hiç aklıma gelmez bu listeyi tek başıma yapmış olsam ama gerçekten beni de ne zaman duysam çok iyi hissettirirdi. Bakın şimdi sizde öyle olacak mı acaba? Hatırladınız mı bu şarkıyı?

böyle 1990'larda diskoya girmişiz gibi gizlice. The Bucketheads, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind. Tabii kim bilir o zamanlar nasıl söylüyor? Fall Into My Mind gibi söylüyordum mesela ben. 1995 senesi şarkının. 96.2 Radyo Eksen burası. Şurası falan nasıl iyi hissettirir insanı. Değil mi? Siz de öyle mi? Bugün ne kadar kötü hissetseniz de çaldığı anda keyfinizi yerine getiren şarkılar listesi yapıyoruz. Birlikte yeni açanlar varsa eğer radyoyu.

Mesela 90'lardan bir tane dans ettiren şarkısı seç kenara koy deseler herhalde bunu muhakkak ilk aklıma gelen olabilir. Bir de büyük bir ihtimalle Nightcrawlers aklıma gelmez. Hani böyle bir tane şarkı vardı diye sizlere darlarım. Hani ne öyle bir şarkı vardı neydi diye. Ama bu sabahın isteklerinden oldu. Push the Feeling on 96.2 Radyo Eksen'de Nightcrawlers dinledik. Sizi çaldığı anda, açtığınız anda iyi hissettiren, duyduğunuz anda iyi hissettiren şarkılar. Bugünkü konumuz John Reed. Geçen sene 61 yaşında aniden hayatını kaybetmişti Nightcrawlers'ın solisti. O zamanlar müzik televizyon kanallarında sık sık dönen şarkılardan da bu sabahın isteklerinden aynı zamanda bir diğerine geçiyoruz. Yine bu şarkıyı da ne kadar çok dinlerdik hatırlarsanız. Dinlerdik dediğim izlerdik aynı zamanda. OMC ile devam

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

bugün Duyduğunuz anda sizi iyi hissettiren şarkılar listesi yaptık birlikte. Salı olduğu için istek günüydü zaten. Ben de sizden rica ettim, hadi bugün böyle bir liste yapalım, kenara dursun, lazım olduğu zaman açar açar dinleriz diye. Çok fazla istek geldi, şarkı önerisi geldi bu liste için. 3 saate sığmadı elbette, her zaman olduğu gibi zaten öyle oluyor da. Ben bundan sonrasında da devam edeceğim ama sizin isteklerinizden bazılarını 12'ye kadar yine sığmadı ama en azından bir 2 saat daha devam etsin. Bu listeyi de bence devam ettiririz, sonrasında da yine böyle birlikte yaparız listeyi. Toto ile kapatacağım. Şimdi bu bence de öyle, Afrika şarkısını dinleyeceğiz. Bu sabahın isteklerinden biriydi. Sinir bilimcilerin yaptığı bazı araştırmalar, taramalar var. Ve burada Afrika şarkısının beyindeki duygu regülasyonunu, düzenlemesini, hafıza pekiştirme ve işitsel işleme bölgelerini aynı anda ve güçlü bir şey, hiçbir şey anlamadık değil mi? Neyse, yani en iyi hissettiren ve yapısal olarak en kusursuz şarkılardan biri olarak kabul edildiği, zaten daha önceki programlarda da defalarca sizlerle paylaştığım bir veriydi. Yani yapılan araştırmalara göre böyle kabul ediliyor, yapacak bir şey yok. Ama hani o yapılan araştırmaları bir kenara bırakacak olursak, benim gibi duyduğu anda kendini iyi hisseden mutlaka birileri vardır diye düşünüyor. Bugünkü programı böylece kapatıyorum. Görüşürüz yarın. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 8 Eylül 1973. Marvin Gaye, Let's Get It On ile 2 hafta geçireceği Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
11: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Türkiye best modellerini arıyor.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
4: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
7: Evleneceksin ya anne.
8: Üç aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

8 Eylül Salı, herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. 16'ya dek Radyo Eksen'de olacağım. Hafta içi her gün olduğu gibi. Los Angeles'ta Group Automatic açtı bugünkü programı. Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinde yer alan şarkıları Don't Wanna Dance Mario C düzenlemesiyle Radyo Eksen'deydi. Blood Orange sırayı alıyor. I Wanna See You.

Kelime oyunu üzerine dayalı yeni albümleri Perfect 30 Ekim'de yayınlanacak. Bu 9. Queens of the Stone Age albümünden paylaşılan son şarkı olduğu Insignificant Other. Bu sene 40. yıllarını kutlayan Afghan Whigs'e devam edeceğiz. Onlar da yakın zamanda yeni bir albüm piyasaya sürdüler. Soft Control isimli 10. albümlerinden Duetting.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2024 yılında çıkardıkları ilk EP'leri Easy Peasy'nin ardından merakla beklenen ilk albümleri de geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Londralı topluluk Man, Woman, Chainsaw ve Cannonball isimli ilk albümlerinden Noise the IF dinlediğiniz şarkıydı. 2005 senesinden Broken Social Scene şarkısıyla devam ediyoruz. Seven for Shoreline.

Tam bir sene önce yayınladıkları dördüncü albümlerine ismini veren şarkıydı Shame ve Cat Road takibinde yine Londra'dan bir toplulukla devam edeceğiz. Fat Dog sırayı alacak. 2 Ekim'de gelecek olan Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümlerinden son olarak paylaştıkları single'ları Shit Love.

Midnight isimli üçüncü albümlerini bu yaz başında çıkarmışlardı. Feeble Little Horse ve Rewind. Yine yeni dönemden beğenerek takip ettiğim bir başka shoegaze ve dream pop grubu, yine Amerika'dan bir grup, She's Green Sray'ı alacak. Mandy.

96.2 Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Bingo bu yaz yayınlanmıştı. Montreal merkezli topluluk Les Security ve yeni albümlerinden Snakes Team. 2021 senesinden Emil and the Sniffer Sharks sırayı alacak. İkinci albümleri Comfort to Me'den Hurts.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
2: Bu bir dostluk hikayesi.
1: Ebony Boot'un 2024 Pulitzer Drama Ödülü'ne layık yeni görülen oyunu Çok hikayesi. Küçük Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam Paribu Art sahnesinde. Uzun zamandır alıştığı düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle değişmeye başlar. Yeni karşılaşmalar ve geçmişten gelen anılar onu kendi seçimleriyle yüzleşmeye ve hayatına farklı bir gözle bakmaya yöneltir. Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın rol aldığı oyun, yalnızlık, aidiyet ve değişim ihtimalini sıcak ve incelikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam saat 20.30'da Paribu Art'ta.
2: Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi.
3: Ready and turn.
1: Nice. The wedding is this Saturday. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri yaz sezonunu 10 Eylül'de Christopher Borg'la imzalı The Drama ile tamamlıyor. Zendaya ve Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı film, evliliklerine sayılı günler kala ilişkilerinin seyrini değiştiren beklenmedik bir gerçekle karşılaşan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Romantizm, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren The Drama, bir ilişkinin görünen yüzüyle ardında saklananlar arasındaki gerilime odaklanıyor. Sezonun son açık hava gösterimi The Drama 10 Eylül'de Paribu Art'ta Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2024 yılında çıkardıkları This Old House isimli ilk EP'lerin ardından ilk albümleri merakla bekleniyordu ve bu sene piyasaya sürdüler. Role Model Hermit ismini taşıyan ilk uzun çalarlarını Londralı topluluk Mary in the Junkyard ve Crash Landing dinlediğiniz şarkıydı. 80'ler sonu varlık gösteren İngiliz topluluk The Field Mice var sırada. September's Not So Far Away.

Rotterdam merkezli bir topluluk Iguana Death Cult Radio X'deydi. Bu sene Nisan ayında çıkardıkları 4. albümlerine ismini veren şarkıları Guns Out. Warm Duşur'la devam ediyoruz yayına. I Got Friends.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 8 Eylül 1984. Stevie Wonder'ın The Woman in Red filminde geçen şarkısı I Just Called to Say I Love You, İngiltere listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

Manchester çıkışlı müzisyen Tasman Stevens, bildiğimiz adıyla TTSSFU Radyo Eksan'daydı. Son olarak geçen sene yayınladığı Blown isimli mini albümünden paylaştığı single'ıydı Forever. 1977 yılından Fleetwood Mac şarkısıyla bugün için veda edeceğim kült albümleri Rumours'ın şarkılarındandı. Go Your Own Way. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
0: yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 120

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen'de.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
2: Bu bir dostluk hikayesi.
1: Ebony Boot'un 2024 Pulitzer Drama Ödülü'ne layık yeni görülen oyunu Çok Küçük Hikayesi. Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam Paribu Art sahnesinde. Uzun zamandır alıştığı düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle değişmeye başlar. Yeni karşılaşmalar ve geçmişten gelen anılar onu kendi seçimleriyle yüzleşmeye ve hayatına farklı bir gözle bakmaya yöneltir. Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın rol aldığı oyun, yalnızlık, aidiyet ve değişim ihtimalini sıcak ve incelikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi bu akşam saat 20.30'da Paribu Art'ta.
2: Çok Küçük Bir İhtimal'in hikayesi.
3: Ready and turn. Nice.
4: The wedding is this Saturday.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri

0: sezonunu 10 Eylül'de Christopher Borg'la imzalı The Drama ile tamamlıyor. Zendaya ve Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı film, evliliklerine sayılı günler kala ilişkilerinin seyrini değiştiren beklenmedik bir gerçekle karşılaşan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Romantizm, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren The Drama, bir ilişkinin görünen yüzüyle ardında saklananlar arasındaki gerilime odaklanıyor. Sezonun son açık hava gösterimi The Drama, 10 Eylül'de Paris Boğaz'da Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Paris Boğaz etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boğaz Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Evlenmeye niyetim yok.
10: Bunlar çok zengin ha. Ve
11: Mehmet'imiz bekar.
12: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
13: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
12: Evleneceksin ya anne.
14: Üç aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
15: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
16: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: ...8 Eylül 1990... John Bon Jovi'nin Young Guns 2 filmi için yaptığı Blaze of Glory, Amerika Singles listesinde birinci sıraya yükseldi. Şarkı İngiltere'de ise 2 numarayı gördü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: Hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Fatih'te şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Getiş, bir Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

song.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 456, Mod 456. Apartmanlar grubuyla başladık bu gece programa. Grubun Aşk Aşk Sevgi Sevgi Aşk Aşk bu EP'sinden 2020 yılından iki kayıt Son Rüya ve Seni Seviyorum. Arkasından da bir Ankara yolculuğu. Meltat radyolarınızdaydı. Hep biz el alemi çekeceğimize biraz da biz delirelim. El alem bizi çeksin.

0: kötü bir karakterim.
1: Hoş bir davranış değil.
2: Radyo X'de Mod programında Ankara ve İstanbul'dan bir hibrit ikili primat radyolarınızdaydı. Yeni bir EP habercisi Çöp ve 4 Eylül ayında çıkacak bu EP. Buradan paylaşılan ilk kayıt Kötü Bir Karakterim. Özel bir programla karşı karşıyasınız. Tamar Records'ın, Tamar Müziğin yakın geçmişte çıkarttığı katalogundaki kayıtlar veya yakın gelecekte çıkacak bir takım örnekler yine Tamar Records'tan.

Mod programında bu kez arka arkaya İzmir'e yolculukları, İzmir'den genç iki ekip arka arkaya. Önce Asimtot yeni albüm. Beni ciddiye alsana. Buradan bir örnek. Bana ne? Arkasından Spray radyolarınızdaydı. Her şey normale dönüyor. Spray'de yakın gelecekte Veşila 6 şarkılık bir EP yayınlayacak.

Radyo X'de Mod 456'da Eylül 2026'da Tamar Records'tan çıkacak yeni kayıtlara örnekler. Önce Ati Yıldız Tozu, Dere Kenarında, Anadolu Punk. Arkasından Berkan Çalışkan'ın projesi Plastic Ideas radyolarınızdaydı. Yeni single, Gerçekten Mi Yenildik?

Mod programında bu kez ilk albümlerinin hazırlığında olan bir Antalyalı topluluk. Köpekler radyolarınızdaydı. Son single'ları az önce duyduğunuz, yani Gecenin Beşi. Tarihlerinde ilk kez bu albümleri dijital formatta yayınlandı. Oldukça önemli bir grup var şimdi sırada. Tabii ki bu albüm Kan Kokusu albümü, 1998 yılından. Yeni 2025 remastered haliyle buradan şimdi Başladım Yürümeye Mavi Sakal.

Bu özel mod programında yine Tamar Records kataloğundan kendi türünde yine güzel bir örnek. Siren radyolarınızdaydı, İstanbul'dan Siren. Başka Bir Hayat Mümkün, Siren grubunun ilk albümü, buradan single olarak da çıkmış bir kayıt, yani Yalnızız.

Radyo X'ten'de Mod programında geride bıraktığımız 2025 yılının sonunda hem dijital hem plak hem de CD olarak yayınlanmış bir albüm Tamar Müzik tarafından. Alkan Avcıoğlu bu albümün sorumlusu, bir belgeselinde soundtrack albüm bu aynı zamanda. Postroot bu belgeselin adı, tamamen yapay zeka ile üretilmiş türünde ilk. Hatta yakın gelecekte bu özel film Avustralya'da da gösterime giriyor.

Radyo X'ten'de bu özel mod programında yine Tamar Müzik Kataloğu'ndan kendi türünde güzel örnekler. Övünç Dan'ın projesi Kanakana'yı duydunuz, Cinema Inferno aynı isimli EP'den. Arkasından Lugosi Bill'in projesi. Kargalar radyolarınızdaydı, uzun bir zamandan sonra çıkan bir albüm. Dünyanın sonundan manzaralar, buradan çaldık Ruh Kafes'te.

inside.

Gelecek sahilden yeni gelmiş. Teni kızarmış bir deniz kokuyor. Usulca dokunuyorum yüzüne. Beni sakince içine alıyor.

Mod programında alıştığınız üzere arka arkaya mod değişiklikleri. Önce İstanbul'dan genç bir ekip Tuzla, Lübnan şarkısını çaldık, Gelecek adlı single'larından. Arkasından yakın geçmişte yayınlanmış yeni bir albüm. Almanya'da Berlin'de yerleşik Burak Çimci'nin projesi Arçura radyolarınızdaydı. Pagan by Religion albümünden Saint. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de. Tüm program kayıtları Mixcloud ve SoundCloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

0: will die. Because Nina will die.
1: Radyo Eksen
2: 96.2.
1: 96.2.
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: I curse the breathless.

I got electric light. I got second sight.

go on and cry me a river. I'd like to see you.